Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Ön bizim için

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem. Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
1: Günaydın. Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın lan beyler, günaydın şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda yine sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim ne kadar şanslısınız ya. Vallahi billahi sizin yerinizde olmayı çok isterdim ya. Yani ben konuşuyorum, ben sunuyorum ama kendimi çok dinlemeyi sevmiyorum ben. Eminim aranızda da beni dinlemekten hoşlaşmayanlar vardır. Ama umurumuzda mı? Tabii ki değil. Değil. Sinirlenenler oluyor, kızanlar oluyor. Ama ilginç olan beni hala dinlemeye devam ediyorlar. Evet, demek ki neymiş? Kuzey Kıbrıs'ın en iyi sunucusu, sabahların efendisiymiş. İtirazı olan? Tamam, kabul edin işte. Bakın, doktor olabilirdim. Şu anda dinlediğiniz bu şeyi yapmak için olmadım. Fedakarlığın farkındasınız değil mi millet? Ha? Adım Sabahların Efendisi, Radyo Enerji'de çalışıyorum. 21. yılındayım. 21. yayınım ve beni işten çıkarma konusunda hiç böyle herhangi bir sinyal gelmiyor. Yani hala doktor olma şansım yok. Kovmuyorlar beni. Peki bu yaştan sonra doktor olunur mu?
1: Bilmem.
0: Olunabilir. Yani yasal olarak olunabilir. 53 yaşındayım. Uzmanlığımı almam 64 yaş. 70'li yaşlarında ilk ameliyatımı yaptığım hasta olmak ister misiniz? Önemli soru bu. Evet. Ya öyle düşünmeyin. Yani radyo sunuculuğunu bu ustalıkla yapabiliyorsa onu da becerir gibi düşünün. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya nedir ya? Bir dünya teknoloji de gelişti. Hassas aletler kullanıyorlar. Mikroskobik cihazlar, gelişmiş görüntüleme teknikleriyle yani problemli beyin dokusunu onarmak veya bir tümörü çıkartmak ne kadar zor olabilir ki? Allah aşkına yapmayın ya, rica ediyorum sizden. 21 senedir komedi programı sunuyorum. Daha zor olabilir mi? Benim Vanessa diye bir sevgilim vardı. Evet, İtalyan'da lisededik. O kadar güzel bir kızdı ki asla unutamadım ya. Dur. Vanessa değil, Marina'ydı. Adı Marina. Ya demek ki neymiş, gelen gideni aratmıyor her zaman. Oho, neler geçti onun üstüne. Marina mı? Marina kim ya? Hangi Marina? Ya bir şey soracağım. Sizin en garip başlayan ilişkiniz nasıl başladı bilmiyorum ama ben hiç unutmuyorum, ilk ilişkimde işler bozulup çift terapisine gitmeye başladığımızda bizden önce randevusu olan çiften kadın beni bir şekilde bulup ulaştı, bak dedi, sen mutsuzsun, ben mutsuzum. Belli ki ilişkilerimiz bir yere gitmiyor. Hanımefendi dedim, ne biçim konuşuyorsunuz ya, ben hala evli bir erkeğim, lütfen haddinizi bilin. Duymamış olayım bu söylediklerinizi dedim. Neyse, 4 ay sonra bir kafede kahve içiyoruz kadınla. bir saniye. İffetli biriyim, prensiplerim var, katı kurallarım var. Ama irade sıfır. Sıfır. Yok şaka, öyle bir şey yapmadım tabii ki. Yani kadın aradı beni, ben bir şey yapmadım. Yani ilişkim olduğundan dolayı bekledim. Ama sadakatsizlik etmemiş olmama rağmen şiddetli bir ayrılık süreci olduğunda itiraf etmek zorundayım millet. Yaşadık böyle sıkıntı yaşadık ve ayrıldık. Nasıl? Sonra mı ne yaptım? İşte kahve içtikten sonra... Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Tabii siz de her zaman yaptığınız gibi bir günaydın mesajı bize yollamanız lazım. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın, hem de sesli olarak. Efsane olur millet.
2: Enerji. Sadece hit müzik. Sen on-

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

millet, günaydınlar. Saatler 7.16'yı gösteriyor. Nefis bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Günaydın mesajlarınız da gelmeye başladı. Çok mutlu oluyorum siz bana günaydın diye yazdığınızda. Çünkü bu sabahta beni yalnız bırakmadığınızı hissediyorum ya. Yemin ediyorum seviyorum ulan sizi ben. Vallahi de billahi de seviyorum ya. Ya burası benim için çok değerli arkadaşlar. Yani her gün 3 saat buradayım ya. Yani Allah razı olsun sizden ya. Yemin ederim benim için burası kurtarılmış bir bölge. Yani evden her gün 3 saat uzakta kalmak ne demek biliyor musunuz siz? Ha? Bilenler hafiften tebessüm etti. Ben geçmiş bir dönemde popomla alakalı bir sıkıntı yaşamıştım kalçamla. Nasıl? Hayır, popo büyütme değil. Ufak bir ameliyat geçirdim kalçamla alakalı. Yani o dönemler bayağı yürümekte zorlanıyordum ama artık yürüyorum millet. Yürüyorum. Yani, tabii bu sizi hiç ilgilendirmeyen bir özelliğim yürümek tabii. Yani, oturup mikrofon başına geçtim mi size? Gani gani yetiyor, bunu biliyorum. Bakın, ben oturmaktan ibaret bir kişi değilim. Mojom, yaşam enerjim, libidom tahmin edemeyeceğiniz kadar yüksek. Ve her daim mutluluk aşılayan da bir tarafım var. Yani insanın sadece mikrofonda değil, dışarıda da bana ihtiyacı var. Ama işte gel de bunu karıma anlat. Ne demek başkaları diyor bana. Ne demek başkaları? Ya millet kötü niyet yok. Kötü niyet yok. Bir sürü ilişkim oldu, evlendim, kuralları çok iyi biliyorum. Ama sen dikkat et kadın. Allah Allah. Ya hep çok kızıyor bana ya. Ya özellikle onu eleştirdiğim zaman çok kızıyor. Zaten sadece 4 kelimeyle eleştirebiliyorum. Hemen bağırmaya başlıyor bana. Yani sonunu beklese belki bağırmayacak. Çünkü bir hani giriş, gelişme, sonuç gibi ilerlemesi lazım ama olmuyor. Belki de yanlış kelimelerle başlıyorumdur. Yani bitireceğim 7 kelimeyle başlasam daha iyi olur belki de. Yani şöyle, yani her şeye rağmen seni çok seviyorum gibi başlarsam eğer... Sizden ne haber? Yani bunu sormam lazım. Siz benim için önemlisiniz. Nasıl geçiyor günleriniz? İş hayatınız nasıl geçiyor? Yani günaydın mesajı yazıyorsunuz ama yaşadığınız bir sıkıntı varsa onu da bizlerle paylaşın. Çözebileceğimiz bir...

0: gerekçe ise emin olun yardımcı olacağız. Pekala, Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: günaydın da günaydın. Günaydın da günaydın. Merhaba herkese. Sevgiler, saygılar. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamına denk geldiniz. Her zaman söylüyorum, çok şanslısınız gerçekten. Ya ben bana denk gelsem neler yapardım ya. Ya bir saniye kaçırmazdım. Bütün anonsu dinlerdim. Yani hiçbir... Nasıl? İş mi? Ya yemişmiş ya. Ya sabahların efendisinden daha değerli olabilir mi ya? Ya tabii ki şaka yapıyorum millet. Benim amacım işe giderken bir iki anons dinlemeniz ve bu zaman zarfında birazcık yüzünüze tebessüm kondurabilirsem benim için bir mutluluk kaynağı. Ya bu bana yetiyor, samimi söylüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki sabahların efendisini her gün açıp dinliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi siz benim iyi kimsiniz? günaydın mesajları geliyor. Her zaman beni dinleyen, her zaman bana günaydın mesajı yollayan muhteşem üçlü. Hazır mısınız o gelen bir günaydın mesajına kulak verelim bakalım. Bu sefer nasıl bir günaydın demişler.
1: Günaydın sabahların efendisi.
0: Sanki biraz uyuyor muyuz? Uykumuzu mu alamadık? Bana daha canlı bir şekilde bir günaydın diye bağırır mısınız kızlar? Ya enerjiniz yüksek olmalı. Bak okula gidiyorsunuz. Yani okul şu hayatın en güzel şeylerinden bir tanesi. O okulu bitireceksiniz ve dünyanın en güzel insanları olacaksınız. O yüzden her sabah kalktığınızda bana günaydın mesajı yolladığınızda daha enerjik olması lazım. Daha böyle canla başla. Hadi bekliyorum, muhakkak yollayın bana. Tamam mı? Tabii ki diğer dinleyicilerim de bana günaydın mesajı yollasın. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak, sesli mesaj olarak da yollayabilirsiniz. Günaydın diyebilirsiniz. Ne haber yakışıklı? O da olur. Efendime söyleyeyim, sen dünyanın en güzel adamısın. Bana yollayacağınız her mesaj değerli ve gönderdiğiniz her mesajı da okumaya çalışacağım. Bunun için söz veriyorum. Bu arada herkese günaydınlar dedim ama ya iki şarkı çaldım, azıcık reklam girdi. Bakıyorum birçoğunuzun kolunda yeni sevgililer görüyorum ya. Ya bu biraz sırtımdan hançerlemek gibi olmuyor mu beni? Hani sadece bizdik? Adam zaten altı üstü bir radyo sunucusu, bir de aşırı sahiplenici ve kıskanç. Her radyo dinleyicisinin rüya şovmeni, sabahların efendisi. Ya bir şey söyleyeceğim. Biliyorum hepiniz terliyorsunuz ama bak benimki normal bir şey değil arkadaşlar. Ya bir insan tazyikle terleyebilir mi ya? Ha, tazyik olabilir mi? Neden bu kadar fazla terlediğimi keşfettim. Bende hipertermi varmış. Tabii siz yine aman sabahların efendisi üf ya yine uyduruyorsun. Hastalığın yükseltti diyeceksiniz. Arkadaşlar bak bazen minimum efor sarf ederek bir toplantıya giriyorum. Merdiven kullanmıyorum, sakinim. Üzerimde azıcık kıyafet var. Ki zaten beni bilirsiniz her an neme lazım. Çok az kıyafet giyen bir insanım. Neden sadece benim toplantı sırasında kafamdan başlayıp her yerimden sular fışkırıyor? Bak hipertermi hiçbir sağlık sorunuyla bağlı olmayan aşırı terleme diye geçiyor. Bazı arkadaşlarım bana diyor ki ne şanslısın sabahların efendisi, kolay kolay yaşlanmayacaksın diyor. Ben de onlara diyorum ki ya beni lütfen şimdi biriniz öldürür müsünüz ya, rica ediyorum ya. Yok durun, gerek yok, yüzüğümdeki zehri içeceğim ben. Allah'tan havalar birazcık serinledi. Bak havalar tekrar ısınsın diyenler karşılarında beni bulacak, yemin ederim. Tamam mı?
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: mesaj geldi. Enerjik, heyecanlı ve istekli bir günaydın mesajı.
1: Günaydın sabahların efendisi.
0: Günaydın kızlar. Ayrılmayın.

Kışınır yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. %100 canlı yayındayız. Evet, nasıl? Canlı olup olduğunu bilemeyiz mi? İyi tamam, uzun zamandır yapmadım testi. Yapmak istiyorum müsaadenizle. Kendimi cimcikleyeceğim ben. Zaten canlı olup olmadığını oradan anlayacaksınız. Birazcık şey istiyorum, zaman istiyorum, adapte olmam lazım. Bir saniye. Artık bana inandınız değil mi? %100 canlı bir şekilde acı çekerek devam edelim. Ya bakın millet, ben demeyeyim aslında. Biz erkekler ev içerisinde huzurun bozulmaması için, güzel bir hayat yaşamak için her zaman eşlerimize yardımcı oluyoruz. Yani becerebilen yemek yapıyor, temizlik yapıyor. Her daim eşlerimize destek olmaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Yani sizler için çabalıyoruz. Peki karşılığında ne oluyor? Hep şikayet. Ya Tanrı aşkına, en azından evlenirken hayalim olan, yani düzenli, tutkulu, böyle güzel bir şehvet dolu bir ilişki en azından. Ama bakın, uzun süreli birlikteliklerde, misal evlilik, bu verebileceğim en ağır ve kötü örnek olduğu için, ya bakın artık birbirinizden çekinmediğiniz için istediğiniz her şeyi söyleyebilecekmişsiniz gibi geliyor. Kafanı sola çevir, televizyonu görmüyorum. Ya evli olmak böyle bir şey. Ama yine de tarih içinde bak, karım birkaç kez benim hayatımı kurtarmıştır ha. Yani bizim çok aptal manyak fikirlerimiz vardı. Ya millet, kadınlar gerçekten erkeğin bir çeşit fren sistemi. Mesela siz hiç bungee jumping yaparken hayatını kaybeden evli bir adam duydunuz mu? Duyamazsınız. Sebebi mi? Şunu dinleyin. Karıcığım, ben bungee jumping'e gidiyorum. Hayır, gitmiyorsun. Tamam, markete gidiyorum o zaman. O olur mu? Olur. Evet. Hanımlar, bizim baş tacımız, bunu her zaman söylüyorum. Ve biz erkekler olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Yani belki de yaptığımızı sanıyoruz. Hanımlar, sizden tek bir ricamız var. Yapmanız gereken tek şey bizi yönlendirmek. Yani komut vermek. Yani belki bu daha hoşunuza gider diye. Bakın, söylediğiniz bir şeyi yapmazsak kızın bize. Ama söylemezseniz, samimi söylüyorum, unutuyoruz biz ya. Biz erkeklerin kafası çok yoğun, çok dolu, iş hayatı çok ağır, ekonomi çok zor durumda. Yani mücadele ediyoruz, çalışıyoruz ve bazı şeyleri, özellikle sizi, birazcık atlıyor olabiliriz. O yüzden de sizlerden bu konuda da yardım istiyoruz. Tamam mı? Hanımlar, bizi dürtün. Dürtün.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Yani böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursan be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?
1: Sabahların efendisi.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Günaydınlar herkese. Güzel bir salı sabahı geçirdiğinizi umut ediyorum. Ya benim aslında en başta amacım kendime ait bir hayat yaşamaktı ama işte bu yeteri kadar komedi, trajedi, melankoli, şehvet, tutku, heyecan içermeyecekti. İşte bu yüzden defalarca ilişkim oldu benim. Evet, sizler daha iyi bir radyo şovu dinleyin diye. Yaptığımı bir fedakarlık olarak görürseniz hani bunu belki artık şu bana bahşiş vermeniz konusunda biraz daha rahat işbirliği yapabiliriz ben. Öyle düşünüyorum. Bak mesela şu an Sabahların Efendisi'nin her yanı genç kadınlarla dolu olacaktı. Ama sizin yüzünüzden yoklar. Ha belki birkaç yüz bin lira moralimi yerine getirebilir. Birkaç yüz bin dolar da olur. Bakın millet, alışverişe çıkmak eskiden benim için bayağı keyifli bir meseleydi. Şimdi gidiyoruz karımla mesela markete. Sakın onu alma. Elimde liste var, ona göre alışveriş yapacağız. Tamam, zaten ben senin için yaşıyorum. Acılı tavuk kanadı yemesem de olur. Listede değil zaten. Alışveriş arabasını itmek ister misin Sabahların Efendisi? İster miyim? Bu benim işim hayatım. Ben bu iş için yaratıldım ya. Alışveriş arabası iticisiyim. Evet, son alışveriş arabası iticisi. Sorma bana, ben bunun hayaliyle yaşıyorum. Yani ben senin alışveriş yapmanı seyrederim, mühim değil. İterim ben hemen arkana. Benim görevim bu. Evet, markette görevim bu arkadaşlar. Alışveriş arabasını itmek ve çantasına göz kulak olmak. Ya bazen yanlışlıkla arabadan uzaklaşıyorum. Raftaki bir şeye bakıyorum. Sabahların Efendisi çantam. Allah aşkına çantanı koluna assana kadın ya. Yani kısa süreli bazen kendime ait bir hayat hayal edip yaşıyormuşum taklidi yapmaya çalışıyorum. Hangi evlilikler yürür biliyor musunuz arkadaşlar? Tarafların talepkar olmadığı evlilikler yürür. Böyle bir şey bugüne kadar oldu mu? Pek zannetmiyorum yani, çok seyrektir. Beklemedeyiz, vallahi beklemedeyiz. Ya bakın, bazı şeylerin baştan bir yazılıp toparlanması gerekiyor. Ama işte radyo programı var, sızlanabiliyorum. O yüzden tonlarca kahkahaya hoş geldiniz dinleyiciler diyebiliyorum. Evet, tonlarca hapsolmuş kahkaha. Hepsi trajedilerden, dramalardan kaynaklı. Hapsolmuş birçok kahkaha var burada. Yani tabii ben ve benim gibiler bir kısmının dışarı çıkmasına, kaçmasına neden oluyor. Yani bu bir suçsa hayatımı yeraltı stüdyolarında kaçak olarak geçirmeye hazırım. Çünkü yaptığım işe inanıyorum arkadaşlar. Yani sizin basit bir radyo programı olarak gördüğünüz bu şov her gün birçok insanın gerçekten hayattan 3 saatliğine kaçış imkanı. Bu yüzden Radyo Enerji'de en iyi Türkçe pop müzik ve yanında gelenlerle şu anda Kıbrıs radyolarında olabileceğiniz en iyi yerdesiniz millet. Sakın ayrılmayın. Az sonra sevgili Ece ile birlikte deşifre bölümümüzü başlatacağız. Son cümlemizi de söyleyelim. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sundu millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Günaydın, geldim.
1: Geldin. Geçen gün gelemedin ama.
0: Gelemedik.
1: Mazeretin neydi? Herkes merak ediyor. Çünkü sen yoktun, bana yazdı herkes. Ece nerede? Ecesiz hiçbir şey olmuyor diye.
0: Yani evet, herkes uyuyakaldığımı da anlamış.
1: Ay, yok canım ne.
0: Şey, bu bünye pes etti
1: artık. Bünye değil mi? Artık dayanamadı ve uyanamadın mı? Alarm yok muydu?
0: Aslında uyanmak istemedim, biliyor musun? Hani böyle uyandım da ya of ya.
1: Yemişim
0: diye.
1: İşini diyordum.
0: Hani kusura bakmayın.
1: Kaç defa erteledin alarmı?
0: Alarmı da geçe kurmuşum, geceden böyle. Hani
1: sen
0: şey
1: baştan
0: yapmışım.
1: Bile anlamışsın. Aynen. Her şeyi. Yani kafaya koymuşsun ben yarın işe gitmeyeceğim diye. Olsun iyi dinlendin mi bari?
0: İyi dinlendim.
1: Kendine geldin.
0: Geldim yani, geç geldik ama buraya.
1: Evet, kaç, 9:30 gibi geldin herhalde.
0: 9:30 değildi ya, o kadar.
1: Vardı.
0: Yoktu be.
1: Ya biz, ya ben değil, dinleyiciler yolladı. Ben gördüm Ece yola çıktı diye.
0: Ha, şeyden görmüş olabilirler.
1: Olabilirler.
0: Aracım böyle parlıyor şu anda. Kıbrıs'ta bir tek.
1: Gittin mi Eser Usta'ya?
0: Eser Usta'ya gittim.
1: Vay be Eser Usta.
0: Yani gerçekten o kadar mutluyum ki.
1: Ellerine sağlık diyelim mi?
0: Ellerine sağlık Eser Usta yani.
1: Güzel oldu mu bari?
0: Mis gibi, bak arabayı görmüyor musun camdan?
1: Oho, parıl. Senden temiz gözüküyor bak.
0: Gerçekten yani bende o bakım olmadı yani şimdiye
1: süper
0: kadar.
1: Süper ya, süper.
0: Harikaydı. Eser Usta'yı tanıdığım için de çok mutluyum. Kendisi de çok böyle tatlı bir insan. Ve çok
1: beleş
0: da güzeldi.
1: Beleş arabayı da hallettin.
0: Yani biraz çok yoruldu ama ya. Çok ya, böyle
1: Allah razı olsun.
0: Oldum.
1: Allah
0: sağ
1: razı olsun ama her şeye para verirsek nasıl geçineceğiz biz, değil mi?
0: Tabii.
1: Tabii ki. Eser Usta'ya teşekkürlerimizi
0: teşekkür
1: iletelim.
0: Ediyoruz.
1: Gerçekten ellerine sağlık. Sanırım beni bekliyor.
0: Yaşlar Garaj. Evet.
1: Yaşlar Garaj beni bekliyor.
0: Sıra sende.
1: Sıra bende ve bu hafta sanki bir dinleyiciye hediye mi verecektik?
0: Hediyemiz de var tabii Eser
1: Usta. Yaşlar Garaj'dan pasta cila hediye edeceğiz. Vay be. Vay ya. Be. Öncesinde seni gönderdik, bir test ettik. Beğendin.
0: Tabii.
1: Artık dinleyicilere verebiliriz.
0: Tabii ki.
1: Süper. Yaşlar Garaj'dan da bir hediye daha eklendi.
0: Bu arada.
1: Evet.
0: Yüzümde de bir değişiklik hissetmedin mi?
1: Var. Bir sanki doğdu güneşim hali.
0: Ha? Bir aydınlanma, bir temizlik.
1: Aa,
0: bir fresh.
1: Nilce Beauty Center. Sen her şeyi beleşe getiriyorsun ya.
0: Ben bu hafta... Böyle yüzümü, gözümü.
1: Sen bu hayata iyice alıştın bak.
0: Yani çok keyifliymiş bu.
1: Vallahi yani Serpil Hanım bayağı uğraştı mı?
0: Serpil Hanım cuma günü burada bir saat benimle uğraştı.
1: Vay be.
0: Maskeler.
1: Bir saat de anca bu.
0: Şimdi bunun ikincisi ve üçüncüsü de olmalı ki.
1: Değil mi? Değil mi? Serpil
0: gelsin.
1: Hanım duyuyorsunuz bizi, değil mi?
0: Evet. Müthiş yani.
1: Ellerine sağlık onun da.
0: Evet.
1: Gerçekten en azından benim için çok güzel bir şey yapmış. Böyle güzel bir güzelliğe bakmak vallahi Serpil.
0: Çok sağ ol.
1: Elleri öpülesi bir kadınsın bak. Ona da çok teşekkür ederiz. Vallahi billahi efsaneler.
0: Sağ olsun gerçekten.
1: Bak bizim bu programı yapmamız çok iyi oldu.
0: Biraz da böyle dinleyicilerimizin sektörünü mü
1: sorun? Ondan sonra Nilce Beauty Center'dan bakım. Yaşlar Garaj'dan pasta cila. Daha hani başka istediğin bir şey varsa ona göre biz halledelim.
0: Ya bir de astrolog halledersek. Astrolog. 2027'de ne gelecek
1: evet,
0: başımıza?
1: Evet. Serpil Hanım söylemişti bir astrolog konuk alalım diye. Hatta biri vardı sanki. Ne
0: evet,
1: oldu?
0: Evet, kendisi önermişti.
1: Tamam.
0: Numaramı da iletmiş.
1: Süper.
0: Astrolog yolda demiş. Şu an birebir bizi dinliyor.
1: Süper. Astrolog'u da hallettik bir, tamam. Ece'nin değme keyfine.
0: Evet.
1: Vallahi süper.
0: Vallahi çok. Hep de bana yaradı. Sen bir şey ister misin?
1: Benlik bir şey ister miyim? Yok, ben yemeklerle çözüyorum işi.
0: Tamam.
1: Tamamdır. İçim rahat yani. Pekala, deşifre başladı arkadaşlar. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Instagram'da enerji93.1'in Instagram hesabında hikayeye tıklarsanız soruyu görürsünüz. Ama tabii sevgili Ece'nin o güzel sesinden soruyu duymak isterseniz... Nasıl? Hayır, gerek yokmuş hayatım. Alalım Ece'den soruyu, günün sorusunu paylaş bakalım.
0: Şimdi bir sabah uyandığınızda
1: evet,
0: değişmesini istediğiniz ilk şey nedir? Şu an yani.
1: Güzel soru.
0: Kalktınız.
1: Evet, uyandınız.
0: Ne değişmiş olmalı?
1: Yani inşallah şu hayatımda değişmiştir ya da dünyada şu değişmiştir dediğiniz bir şey varsa bizimle paylaşın. Paylaşın ki çok güzel hediyelerimiz var bu hafta. Değil
0: evet
1: mi? Neler var, saymak ister misin?
0: Sayalım.
1: Tamam.
0: Önce bir nefes aldım. Çok
1: evet,
0: var çünkü.
1: Güzel hediyeler var.
0: Concord Tower Otel'den... Veto Del Mare'den.
1: Evet.
0: The Capital Gristikas'dan.
1: Ve Fornesetti'den.
0: Böyle bir tane yemek
1: muhteşem yemek ısmarlayacağız. Onun dışında sanki bu hafta, yani bu ay
0: şeker sigortadan, evet, bir verdiği kaza sigortası.

0: Fiden de evet. Yine bir 500 liralık hediye çeki, ister kahve için ister kahve satın alın.
1: Evet, evet. Yani o paketle. Meblağıyla karşılığında ne geliyorsa onu da alabilirsiniz. Öyle bir imkanınız da var. Nilçe Hanım ne yaptı? Pes etti.
0: Aa yo yo. Aa, en güzelini sona sakladım.
1: Nilçe Beauty Center'dan Tülanda
0: bakımımız
1: bakım
0: var.
1: Bakım hediyemiz evet. var. Sanki bir şey daha var. Yani en başta söyledik
0: Eser Usta.
1: Ya.
0: Ha. Tabii ki.
1: Eser Usta Yaşlar Garaj'dan da bir pasta cila.
0: Hediyemiz var.
1: Hediyemiz var. Hediye çok, soru çok kolay. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı değerlendireceğiz. Sevgili Ece'nin eleğinden geçecek cevaplarınız. Ona göre de hediyeleri dağıtacağız.
0: Evet.
1: Çoğunu bugün veririz herhalde diye düşünüyorum. Dediğin gibi gelen yorumların yoğunluğuna bağlı olarak hediyeleri de paylaştırabiliriz. Onda sıkıntı yok.
0: Tabii ki.
1: Var mı yorum? Bende bir tane var.
0: Var var, geldi tabii ki yorumlar, sağ
1: ben
0: olsunlar.
1: Ben söyleyeyim, Özlem Demircioğlu günaydın demiş. Trilyoner uyanmak isterdim değişmekten ziyade.
0: Tabii yani, ki kim yani, istemez.
1: Değil mi, ne güzel olur. Bir sabah uyandım. Uyanıyorsun, banka hesaplarına ha. bakıyorsun. Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Sıfırlar bol, böyle sıfırlar. Bol bol bol.
1: Efsane olurdu vallahi.
0: Evet.
1: Pekala. Sende neler var? Başlayalım istersen.
0: Şimdi Hayriye Taşoğlu her sabah günaydınlarını iletiyor bize. Günaydın diyoruz.
1: Günaydınlar.
0: Trafik demiş. Trafiğin azalması ve trafikte saygı demiş.
1: Çok güzel bir yorum gelmiş. Okuma demiş. İsim vermeyeceğim. Uyandığımda değişmesini istediğim şey kocam demiş. Sonra söyle. Süper ya, evet, süper. Evet. İyi bir cevaptı valla, çok beğendim. Başka başka.
0: Beste'den bir yorumumuz var. İstanbullu evet. Beste'den.
1: Beste'cim günaydınlar. İstanbul'dan bize haberler ver bakalım. Neler var İstanbul'da? Ben İstanbul'a gidiyorum haftaya.
0: Aa evet.
1: Evet. Evet. Barcelona Galatasaray maçı var. Onu izleyeceğim. Bir de her zaman söylüyorum, 11 Ekim benim doğum günüm.
0: Doğum günün senin.
1: Doğum gününü orada geçireceğim ama hani orada olmam bana hediye vermenize engel değil. Yo yo yo yo, rahat olun, ben tam öncesinde bir kutlama yaparım. O hediyeleri alırım. Kaçarı yok. Anlaştık
0: hadi
1: mı?
0: Ne yapalım artık?
1: Hadi
0: ne
1: bakalım. Yapalım,
0: alacağız.
1: Güzel yorum var sen sorulara geçmeden önce. Sinem Kübra Bozan demiş ki sizi severek dinliyorum, bayılıyoruz size demiş.
0: Sağ olsun.
1: Sağ ol Sinem. Başımla beraber.
0: Başımızla. Beste'den yorum var. Fenerbahçe son 12 yılda aşırı şampiyon olmuş. Ve Alex'e hak ettiği jübileyi yapmışız.
1: Aa evet ya, o çok güzel olurdu. Gerçekten Fenerbahçe için bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi Alex.
0: Tabii ki.
1: Ama Kadıköy'de onun çok güzel bir büstü var. Efsane.
0: Tabii ki evet.
1: Müthiş oldu. En azından o da büyük bir onurdu diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Biri... Bir yorum atmış
1: tamam.
0: Instagram'dan.
1: Tamam.
0: Ev arkadaşlarımın değişmesini isterdim demiş Cemal.
1: Beste mesaj atmış da bana. Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim'miş. Beste. Pekala, ne demişti yorum, ben onu atladım. Beste'nin yorumuna takıldım çünkü.
0: Cemal adlı bir kullanıcı Instagram'dan yazmış.
1: Tamam, demiş?
0: Ev arkadaşlarımın değişmesini isterdim. Kıbrıs'tan selamlar demiş.
1: Aa, süper. Demek ki biraz şikayetçi.
0: Olabilir. Bir de Ayşegül Hanım da her sabah bize yorumlarını iletir.
1: Sağ
0: annemin
1: olsun.
0: Sağlığının değişmesini isterdim demiş.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Evet. Çok sağlıklı olur. Çok uzun ömürlerde seninle birlikte beraber güzel günler yaşarsınız. Evet. Bu beste yazmış. Bilmiyor olamazsın demiş bana. Bilmiyorum. Dünya Kız Çocukları Günü. Kız çocuğum yok, ondandır muhtemelen.
0: Onu diyecektim büyük evet, ihtimal.
1: Kesinlikle. Günaydın uyandığımda Atatürk döneminde onun yakınında uyanmak isterdim. Müthiş bir yorum.
0: Çok güzel.
1: Müthiş bir yorum. Kimden? Sevgili Selçuk Bozkurt. Efsane, şu ana kadar aldığımız en güzel yorumlardan bir tanesi. Günaydın Volkan demiş. Günaydın Volkan demiş. Bir de sesli mesaj yollamış. Evet yollamış ama dinleyebiliyor muyuz? Bağladık mı biz WhatsApp'ı kız buraya?
0: Bağladık.
1: Bağladık mı? Tamam
0: evet.
1: Birazdan onunla ilgilenin. Volkan'ın mesajını da yayınlayalım. Günaydın içtenlikle ekonomi demek istiyorum demiş. Ekonominin
0: evet.
1: değişmesini istiyorum demiş. Sevgili Mehmet Ali Zambak günaydınlar. Yine günaydınlar Kerem abi, bu sabah yani bir sabah uyandığımızda dünyadan yalan dolan yok olsun, dürüstlüğe doğruluğa muhtaç kaldık demiş. Ağlayacağım ben birazdan.
0: Ben de ya, biz makara yaparız diyorduk. Sorguladım yani.

0: Vallahi billahi. Guno, bak Guno kim beste yazmış ha. Çok güzel. Queen and King demiş.
1: Aa.
0: Sağ olasın. Dalga geçme diye Fenerbahçe ile ilgili yorumu Ece'ye yazdın demiş. Bir sabah güneş doğduğunda adaletsizlik geceyle birlikte çekip gitmiş olsun. Bayılıyorum bunun şairane yorumlarına. Dünya biraz daha eşit, biraz daha vicdanlı olsun. Haksızlıklar geride, adalet yanı başımızda olsun. Ve demiş ki kimse kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin.
1: Ben gitti şu an bende.
0: Ağlamak üzereyim. Ya yorumlar yağıyor demiş ki hepinize günaydınlar. Bol enerjik bir hafta olsun demiş. Kim demiş bunu? Bakalım bir dakika önce ismine. Şöyle tıkladık mı buraya? Sevgili Pembe. Hepinize günaydın, bol enerjik bir hafta olsun. Sabah uyandığımda dünyadaki tüm ülkeler arasında asla savaş olmayacağına dair bir anlaşma olsun isterim. Güzel istekler bunlar. Sen ne isterdin Ece?
1: Onu düşündüm, sabah uyandığımda ne değişsin isterdim. Bunu bence bir sonraki bölümümüzde evet. Söyleyeyim. Biraz düşünmem lazım.
0: Var galiba çok fazla bir değişiklik.
1: Çok var istediğim değişmesini de hani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi?
0: Tamam, iyi düşün, alacağım muhakkak bunun cevabını.
1: Hadi bakalım.
0: Günaydın Kerem Bey, Ece Hanım.
1: Günaydın.
0: Çok kurumsal oldu şimdi, ben şey yapamadım.
1: Biz alışmışız böyle.
0: Sabah uyandığımda değişmesini istediğim tek şey insanların birbirini kırmadan yaşayabildiği bir dünya olurdu. Çünkü hayat zaten yeterince kısa. Keşke herkes kaybetmeden önce kıymet bilmeyi, kırmadan önce düşünmeyi ve söylemeden önce sevmenin değerini öğrenebilseydi. Jilet orada mı?
1: Yani ben gittim ya, ben...
0: Şöyle bir iki tane atmam lazım. Yorumlar efsane. Vallahi billahi. Süper. Sende var mı yorum?
1: Ben bir sonraki...
0: Çok yaşa. Rahat ol, rahat ol. O sümüğü de çekersen orada.
1: Bir dakika. ben diyorum ki...
0: Ya bak, hapşırı rahat bırakman lazımmış, biliyorsun değil mi? Değil mi? Kalp krizi geçirme riski var.
1: Ay aman.
0: Böyle tamam. Salya sümük çıkı çıkartacaksın böyle. Hiç rahat ol. Ay, yalnız hapşırırken yüzün çok enteresan oldu ha. Vallahi neyse. Hayır,
1: böyle bak şimdi şeyimizden bahsediyorsun ya, böyle şey, yüzün gözün makyajın. Evet, evet. Herkes merak ediyor.
0: Tabii ki edecek.
1: Ne yapacağım? Hapşırırken video çekmek zorundayım.
0: Tamam çek, ne olacak ya, insanlar biraz keyifle bakar yani. O sümüğü temizlemedin, duruyor hala orada.
1: Temizlemek ister misin?
0: Hayır, hayır. Peki hala millet, deşifre bölümü devam ediyor. Bir şarkı dinleyelim, daha sonra devam edelim mi?
1: Edelim hadi.
0: Tamam, kısa bir ara, daha sonrasında deşifre ile tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop. Enerji. Thank you.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar 349 lira, porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira, Matilda ikili banyo paspası 449 lira, Elodie visko yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kia'nın da hizmetinizde.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
3: Bike, always be with you.
4: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
5: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir.
6: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri niye...

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. En sevilen kadını.
1: Ne zaman diyeceksin diye bekledik.
2: Bir anda gözümün içine bakınca.
1: Yani. O
0: hızlı düşünüp hızlı karar verdim. Deşifre devam ediyor. Çok güzel bir soru sorduk arkadaşlar. Evet. Dedik ki bu sabah uyandınız. Şu dünyada yaşamış olduğunuz hayatta neyin değişmesini istersiniz? Kendinizde de olabilir, sevdiğinizde de olabilir. Ne değişsin? Yani ne isterdiniz ya? Uyandınız, ah keşke şu şöyle olmuş olsaydı falan diye düşünceniz varsa Instagram'da Enerji 93.1'in Instagram sayfasında hikayede soruyu paylaştık. Yorumlar da gelmeye devam ediyor değil mi Ece?
1: Tabii, yorumlar akıyor.
0: Süper.
1: Şimdi Instagram'da bir yorum daha var. Yani daha birçok daha yorum var.
0: Tamam.
1: Çimen Duygu'dan gelmiş. Kimsenin kimseyi yargılamadığı bir sabaha uyanmak isterdim. Herkes kendi yolunda, herkes biraz daha mutlu demiş.
0: Güzel, güzel.
1: Bir arkadaşımız yine yorum yapmış. Cuma Ali.
0: Günaydın Cuma.
1: Sabahların efendisi ve canımsın. Sabahların prensesi demiş. Sağ olsun, günaydın.
0: Evet.
1: Değişmesini istediğim şey dünya. Dünyadaki savaşların durmasını isterim demiş.
0: Hepimizin evet. Dileği bu.
1: Kutay Kırmızı. Çocuk ölümleri son bulsun, savaşlar bitsin. Kesinlikle.
0: Bu da çok güzel bir yorum.
1: Özel Gökçe Kuş. Torreira'nın 25 yaşına dönmesini isterdim demiş.
0: Ya ne güzel olur da. Bence ya. Yani Türkiye'deki en iyi orta sahalardan bir tanesi. Galatasaray'ın orta sahası Torreira. Beyni, mücadele. İnanılmaz ya, izliyorsun değil mi?
1: Evet,
0: yani sen bir bakıyorum. Fenerbahçeli olarak takdir ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Niye zor çıktı ağzından?
1: Yok, ediyorum,
0: gerçekten
1: ediyorum.
0: Bence Türkiye'deki şu anda en iyi orta saha. En iyisi. Evet.
1: Neycan Hanım yazmış, günaydın,
0: günaydın
1: demiş.
0: Neycan.
1: Günaydın. Biz yöneten bazı politikacılar değişsin demiş. Biraz da böyle korkarak bir emoji koymuş. Hani utanma böyle bir.
0: Ya.
1: Evet.
0: Kaldık böyle.
1: Evet, yorum yok.
0: Yani politikacılar değişsin de şeyi düşünüyorum. Yerine gelecek olanlar ne olacak? Ben onu.
1: Bir de o var.
0: Bence birazcık gençlere bırakmak lazım diye düşünüyorum. Şu dünyayı. Günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
1: Günaydın.
0: Kim?
1: Prenses.
0: O kadar
1: mi?
0: Çok prenses diyen var ki artık şaşırıyorsun değil mi?
1: Ya, de. Ya, prenses ya, diyen ya. O.
0: Eğer mutlu, sağlıklı ve huzurlu uyandıysam hiçbir şeyin değişmemesini isterdim. Herkes için de istediğim bu demiş.
1: Doğru.
0: Bu arada ölümsüzlüğü de bulduk sanırım. Düşünsene, her gün uyanıyorsun ve yaşıyorsun. Vallahi. Evet ya. Var mı senin böyle bir hayalin? Hani hiç yaşlanmasam, hiç ölmesem. Yaşlanma, geçelim onu, o geçti artık.
1: Yani eğer böyle elim ayağım tutacaksa, sağlıklı olacaksam evet.
0: Tamam. Yani
1: yani yaş aldıkça işte, örnek veriyorum.
0: Vampir 120, hayatı diyorsun.
1: Hani 120 yaşında böyle
0: çıtır olacaksam.
1: Çıtır, evet. Hani böyle yüzüm gözüm temiz. Ayakta dinç olacaksam.
0: İnşallah,
1: neden
0: inşallah.
1: Olmasın?
0: Birazcık spora önem verirsen, ki sen çok veriyorsun zaten. Yaşlansan da en azından benim gibi olursun.
1: Sağ ol. Evet, bu bir iltifat.
0: Spor ki. Her şeydir.
1: Sen
0: yani.
1: Sen idolsün ya. Hani ya. Şaka bir yana.
0: Spor gerçekten her şey. Bunu üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Yaklaşık 20 yıldır her gün spor yapıyorum. Bu enerjimi de spora borçluyum. Gerçekten spor sayesinde benim. Bu kadar enerjiyim. Az uyuyorum ama enerjim hiç bitmiyor. Eve gidiyorum, karımla beraberim. Enerjim halen devam ediyor. Yatıyorum, uyanıyorum, gülerek kalkıyorum. Ve bunların tamamını da spora
1: spor,
0: borçluyum.
1: Spor, kesinlikle.
0: Evet, net. Yorumlara gel.
1: Hadi yani, bakalım.
0: Sen gel.
1: Ben onu nereye söylüyorum. Geleyim?
0: Yorumlara.
1: Yorumlara bakalım. Bugünkü sorumuz böyle biraz evet düşündürücü.
0: Değil mi?
1: Evet, yorum var, hemen okuyorum. Kimden geldi tahmin et?
0: Eser Usta?
1: Yok.
0: Kadir.
1: Kadir Sur. Bir sabah uyandığımda dünyanın herkes için daha yaşanabilir bir yer olduğunu görmek isterdim demiş.
0: Kadir, geç bunları hadi.
1: Savaşların, sade. Kavganın ve insanların birbirine olan öfkesinin azaldığı.
0: Kadir.
1: Herkesin daha huzurlu ve mutlu yaşayabildiği bir dünya. Gerçekçi
0: ah, Kadir,
1: bir falan
0: ah,
1: yazdırdı
0: Kadir.
1: Herhalde.
0: Ah Kadir, seni bilmesek. Bize daha başka şeyler lazım, biliyorsun Kadir. Daha böyle enerjik yorumlar lazım. Senden tabii. Senden onları bekliyoruz biz. Yani yorumların çok güzel, dileklerin efsane ama bu sen değilsin.
1: Sen değilsin yok. Sen değilsin. Birazcık tanıdıysam yok yani.
0: Aa, soruya cevabım Fatma Ermez demiş ki tekrar gece olsun biraz daha yatalım Kerem Bey demiş. Evet. Evet. Uyku problemi son zamanlarda herkeste var ya. Az uyku. Çok iş.
1: Evet.
0: Sen de yaşıyorsun bunu değil mi?
1: Yaşıyorum.
0: Doya doya hem de.
1: Sessizliğime bürünü fark ettim. Yaramı deştin.
0: Radyosunu yeni açanlar vardır ya. Soruyu bir kez daha
1: hatırlatalım. Evet, hatta senin. Hediyelerimizi tekrar hatırlatalım. Biraz şöyle ortam şey olsun.
0: Şenlensin. Hediyelere bak falan filan desin.
1: Neyse işte. bir sabah uyandığınızda değişmesini istediğiniz ilk şey nedir? Kendi evet. Hayatınızda, dünyada, etrafınızda.
0: Değişmesini istediğiniz ne varsa yazın bize dedik.
1: Dedik.
0: Enerjinin Instagram sayfasında soruyu paylaştık hikayede. Bir de buton koyduk. Tabii bize yine WhatsApp'tan da ulaşabilirler. Tabii 0533 888 1010 bizim WhatsApp numaramız. İsterseniz oradan yazabilirsiniz. İsterseniz Instagram'da paylaştığımız hikayedeki butona tıklayarak da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Çok güzel hediyelerimiz var. Bak çok güzel. Hadi
1: öyle böyle
0: başlayalım.
1: Değil yani. Concord Tower Otel'den 3 kişiye bir yemek gidiyor. Vento del Mare, The Capital evet. Grill Steakhouse ve Fornasetti'den. Yemek ısmarlıyoruz 3 kişiye. Nilçe Beauty Center'dan güzellik bakımımız var.
0: Of of.
1: Yani neler neler.
0: Destektik, onayladık bu arada.
1: Tabii onaylanmış.
0: Kobayımız Ece'ydi.
1: Hayır böyle yüzümüz şekli de böyle bir.
0: Tabii ben de fark ediyorum.
1: Hani elmacık onu. Kemiklerim ortaya çıktı falan. Yani.
0: Evet, ellerine sağlık. Sağ olsun, çok gerçekten. Güzel olmuş.
1: Kullandığı ürünler inanılmaz iyi.
0: Biraz bahsetmişti. Evet. Yurt dışından kendi getiriyordu.
1: Evet, evet, evet.
0: Ya güzel olan ne biliyor musun aslında? En güzeli sevgili Serpil Hanım'ın bu alanda uzman olması. Aynı zamanda geçmişinin de sağlıkla alakalı olması.
1: Evet, bu çok önemli.
0: İnanılmaz güven veriyor. Yani hanımlar bakın eğer bir bu konuyla alakalı bir ihtiyacınız varsa... iyice araştırın. Sevgili Nilçe Beauty Center neydi onun Instagram sayfası?
1: Nilçe Beauty Center'da.
0: Evet. Instagram'da var zaten. Bütün paylaşımları, bütün müşterilerine yaptığı her şeyi orada sergiledi. Öncesi ve sonrası olarak paylaştı. Ulaşın. Aklınızda hangi soru varsa, sormak istediğiniz ne varsa sevgili Serpil Hanım muhakkak size yardımcı olacaktır.
1: Tabii ki de. Sonrasında...
0: Hediyelerdeydik.
1: Tatlılara geçelim.
0: Evet.
1: Sweet Holes'ten 12'li donut var. Böyle çeşit çeşit 12 tane.
0: Hediye grubumuzun en tatlı hediyesi.
1: Ay evet çok güzel.
0: Süper.
1: Bir de kahvesiz olmaz. Kohi Coffee'den de Girne'de bulunuyor. 500 liralık hediye çekimiz var.
0: İsterlerse orada kahve içebilirler. Ya da dilerlerse ver kardeşim al paranı. Her kahvemi şeklinde. Aynen. Evet. Onu da değerlendirebilirler. Bir de şeker sigortadan
1: Ferdi kaza sigortamız var.
0: Ferdi kaza sigortası ve
1: bir dakika bir şey daha var. Onu söyleyip en güzelini sana sakladım. Tamam. Serpis Express'ten de 500 liralık hediye çekimiz var.
0: Ve
1: Yaşlar Garaj.
0: Evet. Eser Yaşlar Usta. Garaj. Eser Usta işinin uzmanı. Onu da test ettik, onayladık. ve bir dinleyicimize de Pastacila
1: hediye ediyoruz.
0: Süper. Yorumlara bakalım mı?
1: Hadi geçelim.
0: WhatsApp'ta var. Müsaadenle ben bir bakıyorum şimdi. Günaydın Ali Akçınar ben. Ben insanların güne bir gün mutlu bir gün mutsuz uyanmalarını istiyorum. Ondan sonra hayata nasıl devam edeceklerini kendileri karar versinler. Güzel.
1: Güzel bir yorum.
0: Ama zaten Ece öyle. Bir gün keyifli bir gün keyifsiz. Ama değişen bir şey yok işte.
1: Nasıl yok? Gayet iyiyiz yani.
0: Süper.
1: Çıtırız.
0: Evet, günaydın. Eşini seven, eşine aşık, eşimden eşim demişti bir önceki mesajında. Kimdi bu hatırlıyor musun?
1: Mehmet Güler.
0: Mehmet Demir.
1: Demir.
0: Günaydın. Hesabımdaki para miktarının değişmiş olmasını isterdim
1: tabii
0: demiş.
1: Tabii ki de.
0: Beste'den bir yorum daha var. Bir sabah uyandığımızda bizimle evlenen eşlerimizin şansı bize verilsin be. Yine mütevazi bir gün demiş. Herkes eşinden şikayetçi mi ne?
1: He? Sanki.
0: Ama evlilik böyle bir şey.
1: Tabii şikayet evlilik etmeden de olmaz şey. Yani.
0: Herkesin şikayetini dinleyeceksiniz. Hepsine de çözüm bulacaksınız. Başka türlü evlilik yok. Öyle hani haydiler, polyannalar yok, öyle şeyler yok.
1: Senin değişmesini istediğin şey nedir?
0: İç çamaşırım. Şaka bir yana ben de hesabımdaki para miktarının değişmesini isterdim. Yani azalmasını isterdim yani. Öyle
1: tabii nereye harcayacağını şaşırıyor insan, evet, gerçekten. Evet, sen de haklısın.
0: Ne yapacağız bu kadar parayı? ya aslında gerçekten değişmesini istediğim şey arabamın lastikleri biraz eskidi benim. Onu çözebilirsek.
1: Duyan varsa.
0: Ya her şeyi beleş olarak Ece'ye veriyorsunuz. Şaka bir yana gerçekten değişmesini istediğim şey yaşımın değişmesini isterdim. Evet, gerçekten isterdim ya, vallahi billahi. Şöyle bir 25'lere 30'lara dönebilseydim eğer, of of of.
1: Aman iyi ki dönmeyiz.
0: Pekala, başka yorum var mı?
1: Bence bir reklam arası verelim.
0: Verelim o zaman, şu reklamı ayarlayalım. Daha sonrasında tekrar burada sevgili Ece ile buluşalım. Tamam Ece.
1: Buluşuruz.
0: Müsaitsin değil mi?
1: Buradayım.
0: Tamam. Pekala millet, ayrılmayın. Kısa bir mola. Ardından Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'de Deşifre devam edecek.
3: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan Enerji'de. Hiçbir yere ayrılma.

0: Grand Opera Otel'de. Semi Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5

0: Günaydın, günaydın, günaydın onlar beyler, günaydın şahane ada. Keyifliyiz, neşeliyiz. Bedi unutmuşuz.
1: Yani bunu...
0: Neden yapıyorsun Ece böyle şeyler?
1: Neden böyle şeyler yapıyorsun be Kerem?
0: Vallahi bile iki tane kahve içeceğim diye bak ne hale geldik.
1: Ya.
0: Ah.
1: Evet, bir yorum var.
0: Hadi bakalım.
1: Ama soruyu bir daha hatırlatıyorum.
0: Tamam.
1: Sabah uyandığınızda değişmesini istediğiniz ilk şey nedir dedik ve...
0: Ve...
1: Ve birçok yorum geldi. Ayşe Malyalı demiş ki iki tane yorumu var.
0: Tamam.
1: Günaydınlar. Dünyadaki herkesin eşit olmasını isterdim. Yani zengin, fakir, eğitimli, cahil gibi kavramlar demiş.
0: Demiş.
1: Herkes maddi eğitim ve kültür olarak benzer seviyede olsun. Böylelikle güzel. Savaş, kavga, kibir olmaz
0: güzel.
1: Demiş.
0: Güzel. Herkes aynı eşit seviyede olursa her şeyin daha düzgün olacağını kim söyledi?
1: Ayşe Malyalı.
0: Ayşe Malyalı'ya teşekkür ederiz. Bende de var birkaç tane yorum. Hayatımdaki her şeyi değiştirmek isterdim demiş bir dinleyici.
1: Yani.
0: Evet, kendim dahil önümde, yanımda, sağımda, solunda kim varsa her şeyi en baştan istiyorum demiş. Bir dinleyici demiş ki insanları kıramama huyumu değiştirmek isterim demiş.
1: Hmm.
0: Demek ki çok kazık yedi. O yüzden de değişmek istiyor. Bir dinleyicimiz Dilara demiş ki hayatımı kökünden değiştirmek değil iyileştirmek isterdim.
1: Hmm.
0: Değiştirmekle aynı olmuyor mu bu şimdi?
1: Düşündürdü biraz. Evet. Böyle bir...
0: Ben de öyle bir kal geldi bana. Yine sevgili Ayşe, hayatımda değişmesini istediğim şey bulunduğum statü. O değişse benim işime gelir demiş. Biraz daha yükseklere çıkmak istiyor anladığımız kadarıyla.
1: Yani.
0: Yine bir dinleyicimiz hayat değişiyor. Biz ayak uydurmaya çalışıyoruz. Değişimi severdim. Yenilik iyidir. Bilgi birikim, tecrübe iyidir. Ama bu yaşadıklarımız insanoğlunu biraz zorluyor. Daha fazla değişsin istemiyorum demiş açıkçası. Yani bu gidişatın da çok iyi olmadığını söylüyor ama değişmesin. Çünkü değişimler de artık iyi yere gitmiyor diyor. Yaşadığımız şeylerden bahsediyor.
1: Evet.
0: Sen niye öyle bir kal geldi sana bakayım? Ha? Ne yapıyorsun ki? Kimi stalkluyorsun yine sen burada?
1: Ben hediyeleri dağıtıyordum şu an kendimce.
0: Ha, artık hediye verme zamanı yaklaştı.
1: Düşüne düşüne böyle.
0: Çok güzel hediyelerimiz var ama değil mi? Bugün yine istersen sen hediyeleri seçerken ben ne hediye vereceğimizi bir kez daha böyle insanlara duyuralım. Bakın millet, efsane hediyeler dağıtmaya devam edeceğiz ve en önemli kısma geliyorum. Hediye almayan kalmayacak.
1: Evet.
0: Evet, herkese hediye vereceğiz. Çok güzel hediyelerimiz var. Concord Tower Otel'den 3 tane muhteşem restorandan 3 tane efsane yemek ısmarlayacağız. Pornesetti'den muhteşem bir ambiyansta, inanılmaz bir ortamda. Dünya mutfakları diyoruz değil mi Ece?
1: Evet.
0: Dünya mutfaklarında ne oldu? Kafana mı takıldı? Kulağına bir şey mi kaçtı Ece?
1: Yani karınca girdi galiba.
0: Süper. Fornesetti'den çok güzel bir yemek. Yine Venta del Mare'den efsane bir balık ısmarlayacağız. Bir de Grill Steakhouse'dan inanılmaz lezzetli bir et yemeği sizleri bekliyor. Onun dışında şeker sigortadan bir yıllık kaza, ferdi kaza sigortası hediyemiz var. Yine Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. Nilçe Beauty Center'dan uzmanın ellerinden bir güzellik bakıma hediye edeceğiz. Ne kaldı? Kohi değil mi? Hı-hı. Doğru söyledim. Kohi kafeden de Girne'de miydi burası?
1: Girne'de.
0: Girne'deydi. Bunu Girne'den birine vermeye çalışalım ki zor olmasın gitmek. Kohi kafeden de 500 liralık hediye çekimiz var. Dilerseniz gidip orada yine çok güzel bir mekan, kahveyi orada yudumlarsınız. Ya da bu hediye karşılığında istediğiniz kahveyi de oradan alabilirsiniz. Onun dışında ne kaldı? Saymadığın bir şey var mı Ece?
1: Eser Usta'nın hediyesi. Ha, ferdi
0: en önemli
1: kaza
0: hediyelerden bir tanesi. Eser Usta'da bir yıllık... pardon.
1: Eser
0: kaza sigortası dedi. Hepsi birbirine karıştı. Eser Usta'dan bir yıllık... Eser Usta'dan da pasta cila hediye edeceğiz bir dinleyicimize. Yaşlar Garaj'dan. Onu da söyledik. Bunun dışında ne kaldı?
1: Ferdi kaza sigortamız var.
0: Ferdi kaza sigortası şeker sigortadan. Onu söyledik. Başka da bir şey kalmadı herhalde.
1: Bugün 9 kişiye hediye gidiyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii sen hepsini bugüne yığdın yani. Ben anlamadım seni. Gaza
0: tamam
1: gelmişsin.
0: Canım, söylediysek verelim o zaman.
1: Tabii vereceğiz
0: yani
1: 9 artık.
0: 9 kişiye 9 hediye.
1: Ya.
0: Ben de 2 tane yorum var. Bakalım onları bir istersen. Demiş ki günaydınlar sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
1: Günaydın.
0: İnsanların daha duyarlı, iyiliksever ve Romlum olarak saygılı olmalarını isterdim.
1: Kim?
0: Kim? Bakalım.
1: Günaydın prenses.
0: Sevgili Cumali.
1: Ha, Cumali.
0: Bir oraya bir buraya.
1: Evet, evet.
0: Aa, günaydın, bu sabah uyanıp Kıbrıs'ın eski Kıbrıs olmasını dilerdim. Aa,
1: ben de biliyorum.
0: Aylin Özkurtuluş Göksan. Bu cuma yıl dönümümüz, lütfen bana da bir hediye demiş. Vermez miyiz ya, vermez miyiz? Ben de öyle söyledim, Aylin dedim zaten.
1: Evet.
0: Ne dedim ki? Aylin diye yazmış da tekrardan. Aylin Hanım, yorumunuz çok güzel ama altında yazdığınız bizim için daha önemli. Bu cuma yıl dönümü sevgili Aylin Hanım'ın. Vereceğiz. Güzel bir yemek vereceğiz.
1: Bir mutluluklar diliyoruz,
0: evet,
1: o zaman.
0: Güzel bir yemek verelim. En azından eşiyle birlikte karşılıklı şöyle muhteşem bir yemekle o yıl dönümünü kutlasın. Herhalde
1: tabii ki.
0: Evlilik yıl dönümüdür.
1: Yani başka.
0: Başka bilmiyorum şey, varsa yanlış bir şey söylediysek.
1: Bana ilk baktığının yıl dönümü değildir herhalde. İlk bakışının yıl dönümü.
0: Var ya öyle çiftler var biliyorsun
1: İlk
0: değil mi? Ay dönümü, hafta
1: el
0: dönümü.
1: El tutuşumuz.
0: Evet.
1: Var var.
0: Var var, enteresan. Dibini bulmaya çalışıyorlar.
1: Evet, bende de bir yorum var.
0: Tamam.
1: Murat Ulaş. Bir sabah uyanınca şimdiki aklımda 20 yaşında olmak isterdim
0: onu
1: demiş.
0: Onu ben de isterdim.
1: Evet, bunu kim istemez
0: onu
1: ki?
0: Onu ben de ister. Ben çok istiyorum onu.
1: Evet.
0: Sevgili Aylin. Bir aynenimiz daha var. Bir şeyleri değiştirmeye çabalamıyorum. Zaman içerisinde her şey değişiyor. Aslında bu şekilde sanki de bana göre demiş. Hayalinden, hayatından memnun.
1: Evet.
0: Güzel
1: bakalım.
0: Ya böyle dinleyiciler. Vallahi billahi.
1: Yani evet.
0: Evet demiş, evlilik yıl dönümümüz. Hem de bunu okuma demiş.
1: Heh, tamam.
0: Sonradan gördüm bak.
1: Tamam.
0: Yemin
1: tamam,
0: ederim
1: tamam,
0: sonradan.
1: Evet. Dağıtıyor muyuz hediyeleri?
0: Şimdi bir saniye, evlilik yıl dönümü ise yemeği Aylin Hanım mı ayarlıyor? Olmaz. Ya tamam, ben verelim yemeği ama eşinizden bence bir şeyler beklemeniz lazım. Bu işler böyledir Aylin Hanım.
1: Bir dakika
0: Hanım.
1: Ya evet, şu an bir durdum.
0: Değil mi? Değil mi? Bu işler böyle yürür. Bakalım eşiniz ne yapacak? Ha?
1: Yani.
0: Bir şey soracağım bak, bu özel günlerde neden hep kadın bir şeyler bekliyor? Bak gerçekten samimiyetle soruyorum bunu. Neden? Bak şimdi. Evlilik yıl dönümü.
1: Gel gel. Çıkar yani, ağzındakini evet.
0: Sadece hanımlar mı evli? Ben onu çıkartamadım yani. Biz niye bir şey bekleyemiyoruz?
1: Canım benim, biz değerli olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Siz her seferinde hissediyorsunuz değerli olduğunuzu.
0: Aha.
1: Bizim bu duygusal yoğunluğumuz yüzünden. Biz de özel günlerde bir hissedelim yani özel olduğumuzu.
0: Yapıyoruz ama yapmıyoruz.
1: Ama biz
0: değiliz,
1: de yapıyoruz
0: değil mi?
1: Yine hediyeyi alıyoruz.
0: Evet.
1: Yine jestlerimiz oluyor yani özel günlerde. Ekstra ekstra jestlerimiz oluyor.
0: Evet.
1: Her günde zaten hissediyorsunuz yani.
0: Diyorsun ki o yüzden özel günler tamamı bize ait.
1: Evet, biraz da biz böyle şımaralım artık. Hak ediyoruz yani.
0: Vallahi kadınlar bir bizim baş tacımız. İnanın hiç uğraşamayacağım ben. Samimi söylüyorum. Aylin Hanım, hediyenizi vereceğiz hiç merak etmeyin. Yemek hediyesi size ait, çok güzel bir restoranda. Hatta ben şimdi veriyorum ya Aylin Hanım'a hediyeyi. Veriyorum ya.
1: Hadi ver bitirelim.
0: Veriyorum bak, Vento del Mare. Çok güzel bir balık yiyeceksiniz. Sevdiceğinizle, aşk böceğinizle karşılıklı yerken de bize böyle bir selam yollarsanız çok güzel olur.
1: Evet.
0: Selam derken Instagram'dan paylaşsınlar yeter yani. Nereden selam yollayacak bize? Süper Aylin Hanım, afiyetler olsun. Nice nice güzel de yıllarınız olsun. Sevdiceğinizle ömür
1: evet,
0: boyu.
1: Mutluluklar diliyoruz.
0: Evet, evet. Var mı yorum?
1: Yeni yorumlar var mı bakalım ve on artık...
0: Zaman daralıyor yalnız, hediyeleri artık vermek
1: hediyeleri
0: lazım.
1: Hediyeleri vermek lazım.
0: Evet, hızlıca.
1: Yeni yorumlarımız yok. Ben böyle kafamda belirledim.
0: Belirledin. Vento del Mare'yi verdik, haberin
1: verdik,
0: olsun.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Zaten tam Aylin'e, Aylin Hanım'a böyle Vento del Mare, Aylin eşittir.
0: Vento del Mare. Din
1: diye not alınmış.
0: Ah, yazdın mı?
1: Tabii ki.
0: Süper, tamam.
1: Ben hepsini yazdım şu an.
0: Harikasın. Devam et, kimlere ne veriyoruz?
1: Ali Akçınar bize Ali WhatsApp'tan Akçınar yazmıştı. Fornasetti'den yemek ısmarlıyoruz
0: verdik
1: kendisine.
0: Verdik gitti, afiyetler olsun.
1: Selçuk Bozkurt'a da çok güzel bir yorum yapmıştı.
0: Evet.
1: The Capital Gristik House'dan verdik.
0: Çok güzel
1: ben
0: bir
1: et yemeği. Ben yemek ısmarladım.
0: Ve lütfen yemek yiyorsunuz ya, bir hikaye paylaşın, bizi de etiketleyin, biz de mutlu olalım. Yani biz gidemiyoruz bari bakalım babında.
1: ne yiyorsunuz falan böyle bir bakalım.
0: Çok daha mutlu oluruz inanın.
1: Özel Gökçe Kuş Instagram'dan yazmıştı Torreira'nın 25 yaşına dönmesini isteyen arkadaşa. Tatlı tatlı bir Sweet Oz'den 12'li donut verdik.
0: 12'li mini donut diyoruz ama inanın mini değil.
1: Ben gerçekten mini demiyorum yani.
0: Doyacaksınız efsane bir lezzetle. Kimi mutlu ettik?
1: Özel Gökçe Kuş.
0: Özel Gökçe Kuş'a da Sweet Oz'dan 12'li mini donut hediyemizi verdik gitti.
1: Kutay Kırmızı da yine çok güzel bir yorum yapmıştı. Çocuk ölümlerini son bulsun demişti. Evet, evet. Kendisine ferdi kaza sigortası verdik şeker sigortadan bir senelik.
0: Bir yıllık ferdi kaza sigortasında hediyemizi verdik. Başka ne kaldı?
1: Cuma Ali bize böyle çok her sabah ikişer üçer yorumlarıyla bizi dolduruyor. Ona da ben Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki vermek istedim.
0: Süper. Hafta içi olduğu için 500 lira değil mi?
1: Evet. Cuma'ya bakacağız artık.
0: Cuma'ya bakacağız. Cyprus Express'ten de Cuma Ali Bey'e 500 liralık hediye çekini verdik. Bitti mi hediyeler?
1: Yok daha var.
0: Daha var. Sayıyorum devam edelim.
1: Ayşe Hanım son dakika yoruma yetişen ve çok güzel bir yorum yapan hanımefendiye de Nietzsche Beauty Center'dan güzellik bakımı hediye ettik.
0: Uzmanın ellerinden çok güzel bir bakım sizin oldu.
1: Kahraman Bey'e de WhatsApp'tan bir yorum yapmıştı. Evet, her sabah bizlerle Eser Usta'dan Pasta Cila Yaşlar Garaj'dan.
0: Yaşlar Garaj'dan. Evet. Aracınızı gıcır gıcır yapmanız için Yaşlar Usta ya Yaşlar Garaj'dan Eser Usta'dan Pasta Cila'da Kahraman Bey'e gitti mi?
1: Gitti.
0: Gitti.
1: Mehmet Ali Zambak da WhatsApp hattından yazmıştı bizlere sağ olsun. Kohi Coffee'den de 500 liralık hediye çekini verdik gitti.
0: Verdik gitti. Gidip orada çok güzel bir kahve içebilirsiniz. Girne'de inanılmaz güzel bir ambiyans ya da hani alıp da kahvenizi de çıkabilirsiniz arkadaşlar. O 500 liralık hediye karşılığında istediğiniz kahveyi, istediğiniz ürünü de oradan alabilirsiniz. Bitti mi?
1: Bitti.
0: Ne hediye verdik ya?
1: Bugün 9 kişiye hediye verdik yani.
0: Vallahi
1: zirvedeyiz.
0: Gün geçtikçe de hediyeler artıyor yani.
1: Artıyor.
0: Çekti mi?
1: O arada artıyor.
0: Süper süper. Dedik ya herkese hediye vereceğiz. Hediye vermediğimiz kimse kalmayacak.
1: Biz sözümüzü tutarız.
0: Kahraman Bey kalpçik attı.
1: Sağ olsun biz de ona kalpçikler
0: umarım
1: atıyoruz.
0: Umarım mutlu olmuştur. Yaşlar Garaj'dan Pasta Cila verdik.
1: Pasta Cila evet.
0: Umarım mutlu olmuşsundur kahramancım. Eser Usta'ya da sevgi ve saygılarımızı ilet.
1: Evet iletirsin. Fotoğraf gönderirsin before after. Evet, merak ediyoruz.
0: Evet evet. Ece yaptırdı. Ece bu işi halletti.
1: Ya çok iyiydi. Ya böyle hafta sonu gittim.
0: Sürdü? Ne kadar sürdü?
1: Şimdi benim araç boyutuma göre hani süresi bir 3 saat oturduk.
0: 3 saat ama seninle mi uğraştı?
1: Ama biz sohbet, muhabbet, çay, kahve. Biz biraz
0: vallahi bile iyi yere
1: makara muhabbetteydik. Tabii tabii. Oh,
0: süper.
1: Ortam çok iyiydi. Ben sevdim sanayi işlerini. Giderim yani. Yani gerçekten bir sonraki story'm nereden gelecek bilmiyorum.
0: Hiç belli değil. Hiç belli değil. Pekala. Eser Usta'ya da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hanımlar beyler deşifre bölümünü kapatıyoruz. 9 kişiye hediyemizi verdik. İnanılmaz gururluyuz, keyifliyiz, mutluyuz. Ama dediğimiz gibi hediye vermediğimiz kimse kalmayacak. O yüzden her sabah saatler 8'i gösterdiğinde deşifre ile buradayız. Tüm hediyelerimizi vermek için de her gün çok da güzel bir soru soruyoruz. Sadece yapmanız gereken sorulara yorumlarınızı bırakmak.
1: Evet, gerisi bizde.
0: Sevgili Ece seçecek yaptığınız yorumlardan en güzel olanı.
1: Ben yani seçerim.
0: Günah boynuna Ece'nin.
1: Yok vicdan yok artık. Çünkü herkese veriyoruz zaten ya.
0: Evet evet doğru söylüyorsun.
1: O yüzden bugün olmaz yarın olur.
0: Evet deşifrede herkes bir gün hediye kazanacak diyelim. Ve artık
1: beni seni, kovuyorsun galiba.
0: Evet uhurlayalım hadi, artık hadi, fazlasıyla.
1: Hadi
0: bakalım
1: hadi.
0: Hadi.
2: Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
3: Avize dünyası sabah.

0: Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ve umarım Kıbrıs'ın her yerinde çalışan, tatil yapan ve kendi tercihleri yüzünden ikisini de yapmadan boş boş kafa dinleyenlerin keyifleri yerindedir. Ya umarım herkesin keyfi yerindedir. Yani bunu söylerken herkesin keyfinin yerinde olamayacağının son derece bilincindeyim. Ama dikkat ederseniz cümlemin başında umarım kelimesini kullanıyorum. Yani olayı benden çıkartıyorum. Ben sabahların efendisi adını kendime bir cinne sırasında kendim koydum, bunu biliyor muydunuz? Evet. Ya benim çok normal bir adım ve soyadım vardı. Sonra ailemi derinlemesine araştırmaya başladım ve 2 senenin sonunda tamamen vakit kaybı olduğunu fark ettim. Evet, soyadımla araştırma yapmam gerekiyormuş ben. Adımla. Hani böyle karateciler bir başarısızlıktan sonra gözlerini kapatıp bundan sonra duyularımla dövüşeceğim falan yapar ya. Bir filmde görmüştüm ya, hepsi yapmıyordur belki de. Evet. Ben de bundan sonra adım sabahların efendisi olacak ve radyoda, ulusal yayında ayıp şakalar yapacağım dedim. Gençler, Z kuşağından bahsediyoruz tabii. Son zamanlarda, son yıllarda yazları böyle part-time işlerde eskisi kadar çalışmıyorlarmış. Yani istatistikler bu sonucu gösteriyor. Pek çalışmayı seven bir nesil çıkmadı bize, bu Z kuşağı. Ne yapacağız millet ya, gerçekten? Yani çünkü eninde sonunda bir rahatsızlanacağız. Bir şeyin taşınmasına ihtiyaç olacak. Ya da bina yaptırmak isteyeceğiz. Bu nasıl olacak ya? Ben gençken her yaz bir işte çalıştım. Benzin istasyonunda garson olarak, mezeci olarak. Ya bir yaz serebral korteksin teşhis edilemeyen ilaca karşı hassasiyetik durumlarında nörolojik operatör olarak çalıştım. İnanır mısın? Hiç durmadım. Nasıl? Ya bu bahsettiğim mi? Yok, bakmayın bana öyle. Benim gençliğimde şimdiki kadar zor değildi bu. Peki. Şimdi şu soruyla devam etmek istiyorum programa. Karım gece rüyasında beni bir başka kadınla gördüğü için bana ertesi gün boyunca kızgın olduğu zaman buna hakkı var mı yok mu? Evet, bu soruyu soruyorum. Birazdan da bununla alakalı sizlerle konuşacağım. Ama sizlerden de bu konuyla alakalı yorumlar göndermenizi istiyorum. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak yazın ya, aklınızdaki yazın. Yani karım gece rüyasında beni gördü, bir başka bir kadınla gördüğü için bana kızgın olmaya hakkı var mı yok mu? Cevaplarınızı bekliyorum millet, tamam mı? Haydi bakalım.
1: Enerji. Minimix. Korinyum sunar.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sunuyor. Bu haftanın flaş ürünleri: ledli abajurlar 349 lira. Porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira. Matilda ikili banyo paspası 449 lira. Elodie visko yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyanı'nda hizmetinizde.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bike BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bike BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir, sizin gücünüz asla. Bike BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bike, always be with you.
6: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.

0: Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu adamı dinleyince garip oluyorum ya.
2: Arkadaşlar sabahları sizlere çok iyi geleceğim. Bildiğin Sinan Bekioti gibiyim ya.
3: Sabahların Efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Merhaba millet, günaydınlar herkese. Nefis bir salı sabahı ve sabahların efendisi %100 canlı bir şekilde hala yanı başınızda. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Bu arada Avize Dünyası'nda muhteşem bir kampanya var arkadaşlar. Kaçırmanızı istemiyorum. Şu anda tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası son sürat devam ediyor. Bu kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu söylemem lazım. Yani ne kadar acele ederseniz o kadar karlı çıkabilirsiniz. Gidiyorsunuz Avize Dünyası mağazasına, içeriye giriyorsunuz, zaten bir dünya avizeyle karşılaşacaksınız. Beğendiğiniz iki tanesini alıyorsunuz, kasaya gidiyorsunuz ve sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Bu kampanyayı kaçırmayın millet. Güzel bir kampanya ve stoklarla sınırlı, o yüzden acele edin. Mesela bugün kendinize zaman ayırın, Avize Dünyası'na gidin ve 2 al 1 öde kampanyasından yararlanın. Her zaman söylüyorum, ben sizin için buradayım. Tüm kolaylıkları sizlere ulaştırmak için. Şimdi bir önceki anonsu dinleyenler biliyor, bir soru sordum. Bir kez daha tekrarlayacağım soruyu radyosunu yeni açanlar için. Karım gece rüyasında beni bir başka kadınla gördüğü için bana ertesi gün boyunca kızgın olduğu zaman buna hakkı var mı yok mu? Ne? Çok ciddiyim yani. Ben ne yaptım ki? Yani lanet olası rüyayı benim görmem gerekirken rüya perileri yatakta küçük bir hata yaptılar diye. Eşim görüyor rüyayı ve ertesi günümüz rezil oluyor ya. Ben de o zaman geçenlerde karımın piyangodan 3 milyon kazandığını gördüm. Neden hala paranın bir kısmını bana vermiyor diye sızlanayım o zaman. Kavga çıkartayım evde. Hadi boşanma davası açayım. Boşanma davası. Oha, bir an kulağa çok aş geldi. Nasıl? Eşim de ister mi benden boşanmayı? Bilemiyorum yani, bu kadar ucuz kurtulmama göz yumacağını zannetmemekle beraber muhakkak bir şeyler tasarlıyordu. Çünkü arkadaşlar, bir şeyi 100 kere söylerseniz eninde sonunda olur. Ya ben 80'lerde filanım yani. Öyle elimden geldiğince hızlı ilerlemeye devam ediyorum. Yani parmakları çarpıtın birbirine, sonunda olacak gibi. Bilmiyorum yani, bilmiyorum. Ya bakın, karım da ben de boşanma konusunu konuşuyoruz. 2 saatte bir, fazla değil. Ve ikimiz de çok pişman olacağımız kanısına varıp vazgeçiyoruz her seferinde. Evet, evet.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın hanımlar beyler, selam millet, sabahların efendisi ben. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji. Hepiniz programa hoş geldiniz. Radyosunu yeni açanlara bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haber, bütün güzel şakaları şu ana kadar yaptım, bitirdim. İyi haberse, bu olana rağmen programımın kalanı hala rakiplerimden fersa fersa ileride ve daha iyi olacak. Evet, iyi ki geldiniz, iyi ki geldiniz. Biz dün akşam bir konuda karımla tartıştık. Beni oldukça kendini beğenmiş buluyor. Ay bıktım dedi senden ya. Şu kimseyi beğenmeme huyundan bıktım. Şu halinden bıktım. En akıllı sensin, en yetenekli sensin, en zeki sensin. Bu ne ya? Gören de bir şey zannedecek. Kimsin oğlum sen? Aptal espriler yazabiliyorsun diye üstün ırk mı ilan ettin kendini falan filan diye konuştu. Ya ya büyütmeyin, çok büyütecek bir şey yok. Ya birçok evlilikte çok daha kötü şeyler oluyor. Yani bunu sıradan bir gün gibi düşünün. Bak dedim hayatım, canım benim. Sen bireysel olarak aptallara ve yetersizliğe karşı tahammüllü bir insan olabilirsin. Benim salağa direncim yok. Düşük. Bu yüzden en ufak bir aptallıkta, yetersizlikte soğuyorum insanlardan ya. Ha dedi, sanki senin hiç yetersizliğin veya yaptığın aptallık yok değil mi? Ne sanıyorsun kendini, şakacı dedi. Bak ömrümde ilk defa bu kadar sinirli bir biçimde şakacı diyen birini duydum gerçekten. Şey gibi, simitçi, gazozcu falan gibi şakacı dedi bana ya. Ya var birkaç tane kafa dengi arkadaşım. Söylediklerimi ilk seferde anlayan, onlar dışında kimseyle görüşmüyorum millet. Yani bazen mecbur kalıyorum, işte bir partiye gidiyorsun. Ne bileyim, önüne geleni çağırmış ev sahibi. Herhalde parti kalabalık ve güzel görünsün diye. Tahminim bu. Ne kadar saçma ya. Oysa ki sadece biz kafası çalışanlar gelmiş olsak partiye. Ne bileyim, belki füzyon enerjisini filan. Neyse, yapamayacağız da. Bak bir toplantıdayız yine, bir böyle bir partide. Bir tanesi sahi dedi sabahların efendisi. Sence hot dog bir sandviç mi? Yoksa ekmeğin içine tıkılmış bir sosis mi? Kafası çalışmayan biri. Şaka da yapamıyor güzel. Ve kafasının çalışmadığına delil arıyorsanız. Bak şakayı yapıyor. Ve kendi şakasına bağırarak gülüyor arkasında. Buna dikkat edin, hep böyle yaparlar. Ya bakmayın, karım ne istiyorsa söyleyebilir bana. Çok seviyorum onu. Yani yine evlensem yine onunla evlenirdim bak. Çünkü bu noktadan sonra artık yeni bir servet yapamam ve kaybettiğim malları geri almanın tek yolu yine onunla evlenmek olduğu için. Düşünsenize, bir ev, bir otomobil ve 1 milyon TL veriyorsunuz. Bir sene sonra yine evleniyorsunuz aynı kadınla, hepsi geri geliyor. Yani 1 milyon durmaz da. Gerçi otomobilin yıllık bakımı gelmiş, direkt size kilitliyor. Ama ses etmeyin ha. Yani küçük bir tazminattan başka bir şey değil bu. Tamam mı? Evet. Boşanıp bir sene sonra yeniden evlenme. Düşündüm razı olur muydum diye. Hani beş parasız, sefil bir yıllık özgürlüğe karşı bunu ister. Evet ya. Yani bir sene sonra servetime ve hayatımın aşkına geri döneceğim. Garantisi ise bir sene boyunca beni yaşatacak birkaç zengin güzel kadınla tanışır çözerim yani. Bende o iş, bende. Çok affedersiniz ama yani şakacı. Zengin güzel kadın seni ne yapsın sabahların efendisi diye düşünebilirsiniz. Bak kalbimi kırıyorsunuz arkadaşlar. Ben çok tatlı bir sevgiliyim. Yani biriyle beraber olurken tek kriter para mı yani? Mesela ben de çok güzel böyle küçücük sürprizler yaparım. Yani ya tabii Paris'te akşam yemeği falan gibi şeyler yapamam. Ama ne bileyim, bütçem dahilinde tarzında mesela küçük bir takım sürprizler olabilir. Peki sabahların efendisi, ya karım bu bir sene içinde başka birine aşık olup evlenirse? İşte o zaman malın mülkün gider, hayatının aşkı da gider. İşte arkadaşlar bu sebepten dolayı Ben karıma en küçük bir hata bile yapmıyorum. Evet kadınlar, ideal kocayı da belirlemiş olduk. Özellikle sadakat konusunda takıntınız varsa, küçük de olsa bir servet yapmış ama artık para kazanmayan bir erkek bulursanız sonsuza kadar mutlu olabilirsiniz. Ya bak, yanınızda hapşırmaz bile. Öyle söyleyeyim. Horlayacağına kendi ağzına çorap tıkar bak. Öyle yatar. Vay, merak etmeyin bak, çok mesut olacaksınız, samimi söylüyorum.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Bulmanın zor dediği yere. Programı sonlandırıyoruz. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sundu diyeceğiz ama iki kelam etmeden de şuradan şuraya gitmem. Günaydınlar millet. Salı gününü bulduk. Çok da güzel bir program yaptık. Hafta sonunda çok yakın. Ya çalışmayı benim kadar seviyorsanız bak hafta sonunun kokusunu çoktan almış olmanız gerekir. Evet. Bu arada ben bu hafta sonu cumartesi günü hamama gideceğim. Evet, kese, masaj filan ya ne istiyorlarsa yapsınlar. Ya bak dün gece duş alırken ısıtıcıyı açmayı unutmuşum. Dondum. Yani gideceğim ki sıcak böyle iliklerim işleyene kadar orada şeyi merak ediyorum ben. Parasını versem iki defa keselerler mi beni? Yoksa ne bileyim sağlık nedenleriyle reddederler mi? Veya derimi yüzdükleri için hapse girmeme adına reddedebilirler mi bilmiyorum. Ya ben hamama gitmeyi seviyor muyum? Seviyorum ama çok az kıyafet oluyor ya insanların üzerinde. Evet, hadi ona da tamam. Ama işte seçme şansın yok bu az kıyafetli insanlar. Herkes geliyor. Anladın? Ya bu hafta karımın bir kız arkadaşı bizde kalmaya geliyor. Şey çok komik olmaz mıydı? Ben bir duş alayım dedikten bir dakika sonra böyle belimde peştemal, elimde kese. Hazırım Ebru'cum. Mermere uzan rahat rahat şöyle. Ay ne yapayım? Ya bakın küçük şakalarla insanları şaşırtmayı seviyorum. Üstelik hijyen içeren bir şaka. Yani değil ki duş kabinine girince birdenbire beni orada bulacak. Anladın mı? Böyle şey selam sıkılırsın diye eşlik etmek istedim. Sahi Euro 50 lirayı geçti ne diyorsun Ebru'cum? Pekala millet keyifler yerinde tüm enerjimizi sizlerle paylaştık ve Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sundu diyebiliriz içtenlikle. Ama ayrılmadan Avize Dünyası'ndaki o muhteşem kampanyayı da sizlerle paylaşmam lazım. Şu anda Avize Dünyası'nda stoklarla sınırlı 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Fırsatı kaçırmayın. Güzel bir kampanya. Avize Dünyası'na gidiyorsunuz. Zaten orası bir dünya avizeyle dolu. 2 tane ürünü alıyorsunuz. Avizeyi seçiyorsunuz beğendiğiniz. Daha sonrasında kasaya gidiyorsunuz. Sadece bir tanesini ödüyorsunuz. 2 al 1 öde kampanyası Avize Dünyası'nda devam ediyor. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Acıben Salı günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin sevilen ismi Sıla burada şimdi. Hit şarkısı Velezel, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Küçüpimi.
1: Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son yıllarda dikkat çeken genç ve başarılı isimlerden biri Irmak Arıcı burada ön plana çıkan bir Serdar Ortaç şarkısıyla Ben Adam Olmam'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar 349 lira, porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira, Matilda ikili banyo paspası 449 lira, Elodie visko yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyan'ın

0: Ev.com. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Enerji veren şarkıların...

0: ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar 349 lira. Porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira. Matilda ikili banyo paspası 449 lira. Elodie visko yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve Esiva 22 yanında hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri İrem Derici burada. Şimdi sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Hepsi de sizler tarafından çok seviliyor. Delil'le bu kez sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, enerjide.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen ses Mustafa Sandal burada, şarkısı Aşkına Destanlar. Kıbrıs

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar

0: Elodie Visco yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyanında hizmetinizde.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit Müzik burada.

damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise Soel Roman burada müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve sizler tarafından da yoğun istek alan şarkısı Oyun Bozan'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yine güle.

Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
5: Hit müzik burada.

Devam ediyoruz ve şimdi ise pop müziğin tarzıyla fark yaratan özel isimlerinden biri Hadise burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve sizler tarafından da çok sevilen şarkısı Fırtınamla şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Ön bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 6 Ekim tarihler ve bugün de sizlerle paylaşacağım çok güzel konularım, içeriklerim var. Bir yandan da müziğin en keyiflisi bu programda bu zaman diliminde saatler 16'ya kadar birlikteyiz. Ve salı günündeyiz. Böyle günler akıp giderken sizlerle yine dediğim gibi Türkçe pop'un en iyi ve en yenilerini paylaşıyorum. Şimdi Betül Demir karşılayacak. Hemen akabinde süperstarımızın yepyeni şarkısı haftanın şarkısıydı ve birlikte dinliyor olacağız. Sonrasını saymıyorum, sürpriz olsun, daha çok vaktimiz var.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

haftanın flaş ürünleri. Ledli abajurlar 349 lira. Porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira. Matilda ikili banyo paspası 449 lira. Elodie visko yastık 799 lira. Ayrıca

0: www.fornasetrestoran.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Miyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Miyarist Bank.

0: Kırmayın. Nihalis Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Her sabah Sabahların Efendisi programında çok güzel hediyelerimiz var ve çok da eğleniyoruz bu arada. Şimdi hafta içi her sabah 8-9 arası deşifre programımız oluyor ve bu deşifre bölümünde daha başlamadan önce sosyal medya hesaplarımızdan bir soru paylaşıyoruz ve sosyal medya hesaplarımızın hikayeler bölümünde paylaşıyoruz ve bir buton koyuyoruz. Oraya da cevaplarınızı yazıyorsunuz. Daha doğru yani Enerji931'in Instagram hesabında paylaşıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Sonrasında verdiğiniz cevapları sabah 8-9 arası Sabahların Efendisi programının ortasında Deşifre diye bir bölüm oluşturduk. Orada hem yorumluyoruz, hem gülüyoruz, hem eğleniyoruz. Verdiğiniz cevapları paylaşıyoruz canlı yayında. Ve sonrasında en güzel cevapları da çok güzel hediyelerimiz var. İşte böyle saymakla bitmez. Çok güzel restoranlar, tatlıcılar, kafeler, böyle daha farklı hediyeler, güzellik, bakımlar, hediye çekleri neler neler var. Hepsi sizleri bekliyor. Detayları hem sosyal medya hesaplarımızda ve hafta içi de sabah 8-9 arası buraya uğramayı unutmayın.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Böyle sonbahar ayları geldi. Kış geliyor diye üzülmeyin. Adamızda çok güzel etkinlikler gerçekleşmeye devam etmekte. Yani yaz kış demeden bu işin mevsimi yok arkadaşlar. Çünkü otel konserleri, kapalı mekanların konserleri, böyle klaplar, işte hani kışlık klaplar, etkinlikler, tiyatrolar, klasik müzik konserleri ve daha birçok etkinlik gerçekleşiyor ve gerçekleşecek de bütün böyle sene boyunca. Gözünüz Gişe Kıbrıs'ta olsun, üyeliğinizi hemen oluşturun. Sonrasında böyle biletler bir anda tükenince üzülmeyin, çünkü daha ne isimler gelecek, ne isimler duyacağız adımızda, kimler var, hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirke

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saate doğru ilerliyoruz. 6 Ekim Salı tarihler. Farkındaysanız Ekim'de böyle koşa koşa geçecekmiş gibi bir hissiyatı var. Ama bu Ekim-Kasım diye ayırmamakta fayda var. Zaten bilimsel olarak kanıtlanmış. Dünyanın hızı böyle bir tık arttığı için bize artık günler ve zaman böyle su gibi akıp gidiyormuş gibi geliyor. Yani bu tamamen bilimsel bir olay. Sizde problem yok, aylarda problem yok. Tamamen dünyanın böyle açısıyla ilgili bir durum yaşanmış yukarılarda, uzayda, evrende artık her neredeyse böyle bir durum yaşandığından kaynaklı. O yüzden zamanınızı güzel geçirmeye çalışın. Gerçekten zaman hızla akıyor ve bu akan zamanda da biz de en güzel şarkılarla sizlere eşlik etmeye çalışıyoruz. 93.1'desiniz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Tekrardan hoş geldiniz. Emre Fer'le devam edeceğiz. Tarkan hemen akabinde karşılayacak bizleri ve sonrasında biraz geçmişe gideceğiz. Unutulmayanlar bölümümüzde güzel bir şarkı karşılayacak bizi geçmişlerden ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
4: En güzel şey düşününme.
0: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
5: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi'ndesiniz ve Meteoroloji Dairesi bugün ve çarşamba günü yer yer yağmur ve yağış ve kuvvetli rüzgar beklediğini duyurdu ki zaten az önce Lefkoşa bölgesinde bir yağış gerçekleşti bile. Hemen akabinde güzel bir güneş açtı ama ara ara yağışlar ve rüzgar etkili olacakmış. Aman dikkat, ben de bir kez daha uyarmak istedim duymayanlarınız varsa. Malum artık sonbahar aylarındayız. Hani yağışlar normal değil, olması beklenen durumlardı. Ama bizde tabii ki de her hava koşuluna uygun şarkılar da mevcut. Biraz yaz günü diyeceğiz İrem Derici ile, yaz günlerine geri dönüş yapacağız. Çünkü bazı günlerimizde yazdan kalma kadar böyle sıcak olabiliyor. Akdeniz iklimiyiz sonuçta ve enerji keyfi bu güzel salı gününde devam ediyor.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi çımızıyla devam ediyor. Şimdi biz böyle başarıyı statüde, rütbelerde, madalyalarda, kupalarda falan ya da maaşlarda aldığımız maaşa göre değerlendiriyoruz ama belki de gerçek başarı hayatın beklenmedik bir anda mükemmele dönüşeceğini düşünmeyi bırakmaktır. Belki de gerçek başarı kendimizi sevmeye çalışmaktır. Belki de gerçek başarı sürekli açıklama telaşına girmekten vazgeçmektir. Belki de gerçek başarı sessizliğin içindeki huzuru keşfetmektir. Belki de gerçek başarı kalabalıklar değil, az kişilik sofralardır. Belki de gerçek başarı günün hiç değilse 2 saatini kendine ayırmaktır. Belki de gerçek başarı hiç değilse bir kereliğine olsun sadece denemiş olmaktır. Yani başarı dediğimiz şey, dediğim gibi, böyle maaşla, rütbeyle, statüyle ölçülebilen şeyler değil. Umarım böyle başarılarınız olur. Yani gerçekten yaşamaya çalışmak bile bir başarı. Böyle küçük anlardaki başarılarınızı kutlamayı da es geçmeyin. Radyonuz Enerji'desiniz. Tüm hızıyla bu salı gününe devam ediyoruz.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yeni aracı.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi devam ediyor. Bu arada İşe Kıbrıs demişken yakın zamanda manifest biletleri de satışa sunulacak. Adamıza manifest geliyor. Evet, Concordia'da verilecek bu konser ve Girne'de açılan yeni Concordia Oteli'nde manifest konseri 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Detaylar, biletler yakında açıklanacakmış, satışa sunulacakmış. Bence takipte kalın. Bu konser kaçmaz. Ve manifest dedik, şimdi radyonuz enerjide.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Bir saat boyunca daha Enerji Keyfi keyifli şarkılarla devam ediyor. Birazdan da sizleri zaten gün içerisinde sık sık denk geliyorsunuzdur. Mini Mix'imiz karşılayacak. Mini Mix, sevdiğiniz şarkıların sevdiğiniz bölümlerinden oluşan böyle ardı ardına mixlenmiş şarkılardır. Birazdan sizlerle olacak. Enerji Keyfi devam ediyor.

Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece...

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com.
1: Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken güzel bir salı günündeyiz ve sizlere sosyal medya hesabımızdaki çekilişimizden bahsetmek istiyorum. Her hafta olarak yayınlıyoruz ilk 5 çekilişimiz. Nedir bu ilk 5 çekilişi? Her hafta biliyorsunuz Pop 20 listemiz yayınlanıyor. Pop 20'de ilk 5'in böyle uzun versiyonu diye düşünebilirsiniz. Radyomuzda her hafta sonu 1 saat olarak yayınlanıyor. 20'den 1 numaraya kadar numaralandırma yapıyoruz şarkıları. İlk 5'te bunun özeti. Yani özetlerken Pop 20'nin içerisindeki o ilk 5 şarkıyı videolu bir şekilde yayınlıyoruz. Siz de bu videonun altına önümüzdeki haftanın bir numarasını tahmin edip yorumlara yazıyorsunuz. Ve tahmininiz doğruysa tabii ki bunu biz karar veriyoruz, bir numarayı biz belirlediğimiz için. Çekilişe katılmış oluyorsunuz. Sonrasında Serpus Express'ten her hafta bir kişiye hediye çekilişinden 1000 liralık hediye çeki gidiyor. Ve böylelikle Serpus Express'ten alışveriş yaparken de kullanabiliyorsunuz. Dilediğiniz ürünü satın alırken. Detaylar zaten sosyal medyamıza böyle karmaşık duyulabilir ama orada ne kadar basit bir şekilde katılabileceğinizi anlattık. Dediğim gibi bizleri takipleyin.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Pişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve bir atasözü der ki gülü seven dikenine katlanır. Bunu hepimiz duymuşuzdur elbet. Bir gülü eline almak istediğinde önce güzelliğini görürsün, rengini, kokusunu, narin yapraklarını, ama ona dokunduğun anda dikenleri de eline batar. İşte hayat biraz da böyle aslında. Çünkü gerçekten sevdiğimiz hiçbir şey yalnızca güzel yanlardan ibaret değildir. Bir insanı seviyorsak onun kusurlarıyla, bir hayalin peşinden gidiyorsak yorucu yollarıyla, bir hayatı istiyorsak içindeki zor günleriyle birlikte gelir. Belki de mesele dikenlerden kurtulmak değil, hangi gül için elinin acımasına değeceğini bilmektir. Çünkü bazen diken gülün bedeli değildir, gülün kendisidir. Onu güzel yapan şeylerden biri de bütün o dikenlerine rağmen hala elimizi almak istememizdir. Hayatta bazı şeyler böyledir işte. Gerçekten değer verdiklerimiz bize yalnızca mutluluk değil, sabrı da öğretir. O yüzden gerçekten böyle güzel şeyler istiyoruz, güzel şeyler diliyoruz, güzel bir ilişki yaşayalım istiyoruz ama bunların arka planındaki tam zıttını da kabullenmekte fayda var.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
3: Mike, always be with you.

Bu haftanın flaş ürünleri: ledli abajurlar 349 lira, porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira, Matilda ikili banyo paspası 449 lira, Elodie visko yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımı

0: Kutlamalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül...

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam edeceğiz. Haftanın ortası, günün ortasında tekrardan buluşuyor olacağız. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5399 lira.
4: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
5: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bike BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bike BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bike BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Life Müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Şair edemiyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
3: Bank. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kıbrıs mağazalarında kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftanın flash ürünleri: ledli abajurlar 349 lira, porselen tabaklı 4 parça çay takımı 374 lira, Matilda ikili banyo paspası 449 lira, Elodie visko yastık 799 lira. Ayrıca pazen kumaşlı kışlık nevresim takımları mağazalarımızda yerini aldı. Gerçek kampanyalar, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle siz değerli müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz. Madame Coco Mausa mağazamız yeni yerinde Salamis Yolu Kahve Dünyası ve Elsi Vaikiki yanında hizmetinizde.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Hayat, sürprizlerle dolu. Peki ya siz, her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Tantaşçı, en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
1: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Ne güzel şey düşünülmek.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
2: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Fornasette.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerji Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

gibi. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.